Fermandoria hezin bala Afrin ko bevedita ko drona Ukraynaya iro derak handia ko hezin bevejji ko bal frena bi bulutia erişe ko parzun gehya ka na çeviyale bajare ka rezanyale navanda Rusya'ya girna o bajare razana ku jinizike 10 ko kilometri le başure rejlateye Moskoye vaki yekşo ko le haremayen heri girinke on iziki ko paytaxta Rusya'ya jete hespanze Europartiya ko brovadiya diyar kriya ko hezin Ukraynaya de demin ko şevedeji erişe 23 ko armanju u ko navanden ko leşgeri le hundre Rusya'ya jiye le ser ko xaken ko Ukraynaya کودبن کنترل روسیه دژی کرنا

Saruke americano lanciò birroni, neko tekaskiriako we galereko saruke chinayeko, jingariako dozaya irane gutbeja kiriya, wijiko das nishan kiriyako herdu aliye liserko, pivistiyari gertna leberko irane jbuko, Zes xistina çekin it vatamiya li her wahajî li ser da xazin vekirina ko tengaviya li hev kiriye u avdo xayen ko da xuyaniye ka tiram duwaye ko serdaraviya ko firami bujo çina jihati bu kirin u pekaniya li gel ko saroke de jiko jivine ka pek ani bu u tiram jiyaniye zaman ko her du aliye jiju bu ko çandiniya persil aluziya ko kesin kodin Ne karı bu ko çara sebebi ko çara sal yad itina vakit kuji be bahaji anya zaman.

ver. Em kişin davaya xerekamaya iro. Kwa juliyana bora bu. Briya radio delal. U gelik spas. Jbuk ahtar kirinawa. U heptim. Hondi keyfu khashiye da biminen.

Zenavamını suzdu suzdur amınuttaya amınuttaya Tematıya kurda hudane karar oku Zenavamını Emel ser karar usuz oku ben El ser karar oku ben Meranı döne amre keşe kedir eştire Belki meri deştin yapar kimse

Fermandarya hezin bala Afrin'e ko bevedita ko drona Ukrayna'ya iro derak handiya ko hezin beveji ko bal frena bi bulutiya erişe ko parzun geheya ka na çeviya le bajare ka razanya le navanda Rusya'ya girna u bajare razanya ku jini ziki dissit ko kilometri le başure rujilateye Moskoye vaki yekşo ko le haremayen heri girinke u niziki ko paytaxta Rusya'yı jeti hespanci Urupartiya ko brovadiya diyar kiriya ko hezin Ukrayna de demin ko şevedeji erişe bistusey ko armanju u ko navanden ko leşgeri le hundre Rusya ji le ser ko xaken ko Ukrayna'yı ko debel kontrole Rusya da ji kirna.

Será que a mi ricordo l'antra birone, ecco, te cascria co we gallele co saro che Cina ecco, jingaria co doza ya Iran e gut beja kria, we ji co das nishan kria co her du ali el serco, pi vistiari pertna le ber co Iran e jbu co, des khsna chekin it watam ya le her wahaji le ser da khazen, ve kirna co tengavia le hev kria, u avdo khayen co, Da xuyaniye ka tram duwaye ko serdarawiya ko firami bujo Çina jihatı bu kirin. U pek aniya le gel ko saroke de jiko jivine ka pek ani bu. Tram jiyaniye zaman ko her du aliye jizbu ko çandiniya persin aluziya ko kesin ko din. Ne karı bu ko çara sarabikin ko çara sar yaditina vaki kujibbe bakhaji aniya zaman.

Fermandaria hezin bala frene ko bevedita ko drona Ukrayna'ya iro derak handia ko hezin beveji ko bal frena bi bulutia erişe ko parzun gehya ka na çeviyale bajare ka rezanyale na vanda Rusya'ya ikirna o bajare razana ku jinizike dissif ko kilometri le başure rujilateye Moskoye vaki yekşo ko le haremayen heri girinke on iziki ko paytaxta Rusya'yı jeti hespanze Europartiya ko brovadiya diyar kriya ko hezin Ukrayna de demin ko şevedeji erişe bistusse ko armanju u ko na vanden ko leşgeri le hundre Rusya ji le ser ko xaken ko Ukrayna'yı kontrolü Rusya'da jikirna.

Eşekte keskir ku armanca van havildanan ewe ku salin pejde bikejin qonaq hake bitavahi dekan büvi rengi normal bin urumeta jiyane ve gerinin. Brez arjan sari saroge ku meleya navnetewayi lise ravşa heyi şiro vekir ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jibu ve gühesineke vlez bu qonaqa peşkeftinali Suriye namaza bisaya çafkaniya berdest. O bir yardaliya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hatiye nişandan.

Ermandari a hezin bala afrine ko bevedita ko drona Ukrayna ye iro de rakhandia ko hezin beveji ko bal frena bibulutia erişe ko farzun gehya ka na çeviya le bajare ka rezanya le navanda Rusya ye kirna o bajare razana ku jinizike 10 ko kilometri le başure rojilate ye Moskva ye vaki ye kişe ko le haremayen heri girinka on ziki ko paytaxta Rusya ye jite hespanje Rupertia ko provadia diarkiria ko hezin Ukrayna de demin ko şevede ji erişe 23 ko armanju u ko navanden ko leşkeri le hundre Rusya ji le ser ko xaken ko Ukrayna ye ko dibin kontrole Rusya de ji kirina.

Sarò che America Donald Trump ironi neko tekes kiriako we gallele ko sarò che China eko jingariya ko doza ya İran'e gut beja kiriya we ji ko das nişan kiriya ko her du aliye de serko pivistiyari kertna le berko İran'e jbu ko Rizes xistina çekin iti vatamiya le her vahajı li serda xazin ve kirina ko tengaviya le hev kiriye. U avdo xayen ko Daxuyaniye kat şiram duvayı ko serdaraviya ko firami buju Çin'e jihatı bu kirin u pek aniya le gel ko saroke deji ko jivine ka pek ani bu. Tiram jiyaniye zaman ko her du aliye jiş bu ko çandiniya persin aluziya ko kesin kodin ne karı bu ko çara sarabikin ko çara sar yad itina vakit ko jibbe bakhaji aniya zaman.

yine kuvaşı yaran cüderdan şabun atıl hiran diye yine kubule yakıram ise bine pesira şervane ki de çeperan manu ne manede anji ramisana dayık ekibi lisar haniya şehideki kudu darbest edelinay mine kule şekli iş janek be

bin işte ser pedivin bin gehin uyin heri giring entekildari aktif kırna hizmetin giştini kaş girin. Ev mijarlı ser baş kırna reyanı da bin kırna elektrik yav ave. U xebi tandına nan peşkhane yan, nujen kirina dibistanan, aktif kirina, karakolin polisan.

Elşehte kes kırk Arman Cavan havaldanan ava kusalen pejde bekejin konak hake bitavahi dekan büvi rengi normal ben urumetajiyane ve gerinin. Brez Arjan Sali saroke kumeleyan avnetavayi lise ravşaheyi şiro vekir. Kuderfeteke rastine u berdeste. Heye jubu ve gühesinek evlez bu konakha peşkeftin ali Suriye namaza bisaya çafkanya berdest. O bir yardaliya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hatya nişandan.

Yancı Asane Reji Yako, Nav Davlet Ya, Fatih Bürular Ko, Fatih Bürular Ko, Şiyer Ya Da, Lisser Ko, Encumen Ko, Mühtum Aliye Ko, Lisser Ko, Berazin Bazarin Ko, Reji Yeyin Ko, Cihane Utek Eskiri Yako, Nav Gırtına Kako, Tan Vaga Vaka Ko, Hürmuz Ya Ve Jibide, Sedama Ko, Bilind Buna, Bahaye Ani Rejiye, Bawa Yaki Berbe Çavu Ve Jiko Das Nişan Kiriya Ko, Dve, Amada Kariyaj Bu Ko, Berdavamiyan istika qarira kode bazarında ko binkirin je bereko alozi ko tengi jiya ko joto politikin en kona hau haru haji gotiya ko tahmini naha nishan deden ko vegera asta berheminin ko leruj hilata navin jura uşa ko bir yeri yaşar ve ko neziki du salan jiye bekşina.

Gadarvanin heja pişti demeke aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçiyariyi bidestixe. Carek edin dibestarge hek jibun mal bedu mevanin kudik yeliyen rehati buni dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gula meydan ki nahar asti her ikinek be hem paya bis sedan malbedu mevanante. Jiber ku evved gere cihe xa veki yek ji cihin xozayin heri ber bicav in heremi. Gula bu avin xayin aram nebatan havaya havini ya sartin askirin ku evdeke veki şineke rojane. Jibu kesin kudu xazin jakarabalı xiyabajir birevin.

Anadolu, Sukarya, Türkiye, Mitiye, ko hefti, persuma, ko gırtına, ko agahiyen, ko hassasiyaj bu, ko dezgehen, ko Sukarya, biyani, Sukarya dikirin, ya

Arasına geçtiği kontrolleri ravanda nebi el fawara koşul tane darin ku elfi kyan anjamdana u de ser ku roşe karu bilen saziye cibe cekrna ku astangin heri girin kolan u arman cenci mizgur karna ku berdavamiya kara u ku bides kıstına ji anjamin bilen kırna jubu bish kıstına sektora ku çandiniye legal ku bundan.

ne xistana navne tevayi civaka sivil jibu pijgiliya Suriye dire ya ve ya vejini de tina hefkirin. Ve balkışandına zelal, liser jinu ve avakirin ve berhenana liser sermaya mruvan ve kistuneke bingehina arama mayinde. Evra Pura Radyo Delal bu. Spajı bu gıhdari kırna ve live bernameyi. Hijar ezvarına bejim libenda halak etnuvin. Jiberku ev bername bedawi bu. Hertin biminin de xeyru xaşiyede.

bin şecare li ser pedivin bin gehin uyin heri giring entekildari aktif kirna xizmetin giştini qaş girin. Ev mijar li ser baş kirna reyanu da bin kirna elektrik yav ave. U xebitandina nan peşkhane yan, nujen kirina dibistanan, aktif kirina karakolin polisan.

Eşek jini qaşin hesan kına ve gera bu malin xwa. Biçara ser kına pırskinekin mayinin bejahiyen lehin gundan hatına çandin.

Çavkaniyen herimi desnişan kirin ku vegera mevaniyen aburiya herimi lugun den ciran vejandiye. Be geç buna kar saziyen ku kelupelin perave u kharinin gevneşopi defroşin. Çalak vanan bank kirin ku goleji qirejiya vare parastin u peşi lumasi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çavkaniya khozayi jibu nifşin peşaroje vare parastin.

Anadolu, Suharya, Türkiye, Mitiye, ko, hefti, persuma, ko, gırtına, ko, agahiyen, ko, hassasiyaj bu, ko, dezgehen, ko, Suharya, biyani, Suharya, dikiren, ya,

Oradaki Aliko, av gördün İndrezani, yen gavra, linavçaya bakurarış avaya, herimaya kevne şube, çe bu ne? Leto jeder namijin, kohori yenşine yen herime yerresen, ijber talana gelin derya inavçayın sirusi u hemqi, u berdanajı, meşe xabuna. Ojo despeka hezare yeke beri zayni de sertsa guçan, aramiyan, hatin anavçayı sivuşa sirusi u van fersanda, lawaz bu narizani, yehuriyan u hettitsan istandın. Odinav bera disit benci salide, komin mezin juan derbasa navinda valati huriyan buna. O meratin axa, li navçaya torusa, o huriyan ava kirne. O navçaya segoşa sirosiji, dinav o anda bu. O digel ko, sardariya aramiyan o rezani dora dosat sala, li navçaya imarata xadreş kirye. Li hejmareki mezin jişineyin, imarata segoşa sirose, o cezira huri, o hittiti buna rolavancı, di siyasata o kargeri avan, o miratiyan da pelmezin buna. O lomajı karalin, aramiyen sami bi, bi erina haf baymina, bena heviyan, ko huriyana o ruratura, danina o behevre, lehem beri aşuryan kuju koka xade sami bune şer kirin. O kub hevre şer kirin.

Anadolu, Suharya, Türkiye, Mitiye, ko, hefti, bir suma, ko, gırtına, ko, agahiyen, ko, hesas yaş bu, ko, dezgehen, ko, Suharya, biyani, Suharya dikire.

Amina ha gahdari helbestek idin korwa bikin. Ömer ben o mevre gahdari ve helbeste bikin. Ya helbeste işbu şiirini ahmu hala. Ya helbestvani şirkur